0: susu bayo.
1: Ne wuzlado. Ne wuzlado. Susu bayo. Oye, oye, oye. I'm not going to be able to do it.